herkese iyi akşamlar sevgili Radyo Ata dinleyicileri. Nasılsınız, iyi misiniz? Güzel bir cuma akşamından saatleriniz 19.00'ı gösterirken ben Ayşe Azizler. Radyolarınızın başında bugün sizlerle beraber olacağım. Dalına modalını yar. Evet, güzel bir hareketli bir şarkıyla programı açmak istedim. Hepiniz programıma hoş geldiniz. Umarım keyfiniz, sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Bugün bir saat benimle beraber olacaksınız. Size nerelerden yayın yapıyorum? Size bütün sosyal mecralardan, internetin ulaştığı her noktaya ben de ulaşıyorum. Evet, www.kanalk.ch. Buradan bize ulaşabilirsiniz. Bütün programlarımızı, eski programlarımızı dahi, merak ettiğiniz her şeyi dinleyip bize ulaşabilirsiniz. Biz dört arkadaş her cuma birimiz canlı yayınla ve ben bant yayınıyla sizlerle beraber oluyorum. Bizi bu sayfadan takip ederek daha çok tanıyabilirsiniz. Şimdi bu güzel şarkıyla sizi baş başa bırakıyorum. Hadi biraz oynayalım.

sevgili Radyo Ata dinleyicileri, umarım iyisinizdir. Uzun bir aradan sonra yine benimle tekrar beraberiz. Aslında programı bu kadar hareketli bir şarkıyla başlamamın tek ama tek sebebi var. O da ne biliyor musunuz? Birkaç dakika sonra sizi ağlatmaya başlayacağım. Yani ağlatmaya başlayacağım derken tabii ki sizi derde kedere de sokmayacağım ama bugün programımda şiirlere yer vereceğim. En tanınmış, en ünlü şairlerin o güzel şiirlerine yer vereceğim. Bazılarını ben okuyacağım, bazılarını size sevdiğim, benim dinlemeyi tercih ettiğim kişilerden size ulaştıracağım. Ama tabii ki ağlamadan önce ne yapıyoruz? Tekrar oynuyoruz. Dedim ki dünya zaten bir durumda, sallantıda bir durumda. Nereden ne olacağı belli değil. Her gün sabah kalkıyoruz. Borsaları sarsan o güzel haberlerle uyanıyoruz. Neler oluyor, neler bitiyor. Artık nereye konsantre olacağımı şaşırıyorum. Arada bazen böyle haberleri merak edip bakıyorum. Artık diyorum ki tamam, artık daha bakmayacağım hiçbir şeye diyorum. Yani bu kadar çalkantılı, bu kadar ne olduğunu bilmediğimiz bir ortamda ben bugün şiirlerle biraz kafanızı dinlendirmek istiyorum. Aslında çok uzun zamandır şiir okurum ve dinlerim kendi çapımda. Çok iyi şiir okuyucusu muyum bilmiyorum tabii ki. Ama şiirlerin beni sakinleştirdiğini ve hayatıma dinginlik verdiğini fark ettim. O gün bugündür de daha bir sarıldım onlara ben. Hele bu arada bir Yunus Emre'dir aldı beni gidiyor, bilmiyorum artık. Yunus Emre'nin şiirlerini okumak, eski Türkçeden yeni Türkçe'ye çevirmek, oradaki anlamları, ne anlatmak istediğini falan anlamak inanılmaz bir keyif veriyor. Bu arada çok harika bir kitap okuyorum. Kitabın ismi Mantık-ı Tayr. Hayatımda bu kadar harika bir kitap okuduğumu hatırlamıyorum. Şimdiye kadar okuduğum bütün kitapları bir kenara atabilirim diyebilirim. Siz hayatınızda hiçbir kitabı sadece iki satır okuyup bitmesin diye saatlerce böyle kenara koyup düşündüğünüz oldu mu? İşte ben bu kitabı okurken öyle yapıyorum.

Evet sevgili dinleyiciler, programın başında da söylediğim gibi biraz şöyle neşeli ve keyifli şarkıyı arkaya doğru alalım. Yavaş yavaş normal asıl modumuza geçelim ama şarkı bana çok keyif verdi. Programın sonuna doğru bir kez daha dinleyebiliriz. Evet sevgili dinleyiciler, bugün kelimelerin sadece anlam değil duygu taşıdığı bir yolculuğa çıkartacağım sizi. Elimden geldiği kadar acizane ve nacizane. Şiir nedir diye sorarsak, şiir insanın içinden geçen ama çoğu zaman söyleyemediği şeylerin en güzel anlatma hali. Bazen bir aşkın suskunluğu, bazen bir ayrılığın sızısı, bazen de tabii ki ne? Memleket hasreti. Hepimizin, İsviçre'de yaşayan bütün Türklerin yaşadığı gibi. Şiir kalbin kısaca cümlelerle uzun uzun uzun konuşması. Bugün bütün duyguları şarkılarla aynı anda şiirlere de dökeceğiz.

Haydarpaşa Garı'nda 1941 baharında saat 15. Merdivenlerin üstünde güneş, yorgunluk ve telaş. Bir adam merdivenlerde duruyor. Bir şeyler düşünerek, zayıf ve korkak. Burnu sivri ve uzun yanaklarının üstü çopur. Merdivenlerdeki adam Galip Usta. Tuhaf şeyler düşünmekle meşhurdur. Kağıt helva yesem her gün diye düşündü 5 yaşında. Mektebe gitsem diye düşündü 10 yaşında. Babamın bıçakçı dükkanından akşam ezanından önce çıksam diye düşündü 11 yaşında. Sarı iskarpinlerim olsa, kızlar bana baksa diye düşündü 15 yaşında. Babam neden kapattı dükkanını ve fabrika benzemiyor babamın dükkanına diye düşündü 16 yaşında. Gündeliğim artar mı diye düşündü 20 yaşında. Babam 50'sinde öldü. Ben de böyle mi tez öleceğim diye düşündü 21 yaşında. İşsiz kalırsam diye düşündü 22 yaşında. İşsiz kalırsam kalır mıyım diye düşündü 23 yaşında. İşsiz kalırsam diye düşündü 24 yaşında. Ve zaman zaman işsiz kalarak işsiz kalırım diye düşündü 50 yaşına kadar. 51 yaşında ihtiyarladım dedi. Babamdan bir yıl daha fazla yaşadım. Şimdi 52 yaşındadır. İşsizdir. Şimdi merdivenlerde durup kaptırmış kafasını düşüncelerin en tuhafına. Kaç yaşında öleceğim? Ölürken üzerimde yorgan olacak mı? Diye düşünüyor. Burnu sivri ve uzun. Yanaklarının üstü çopur. Nazım Hikmet, Türk şiirinin en güçlü seslerinden biridir. Aşkı, özgürlüğü, memleket sevgisini ve insan umudunu büyük bir coşkuyla anlatmıştır şiirlerinde. Şiirlerinde hem romantik hem de mücadeleci bir ruh vardır. Ve onun o güzel şiiri, Memleketimden İnsan Manzaraları sizinleydi.

Ağlasam sesimi duyar mısın mısralarımda? Dokunabilir misin gözyaşlarıma ellerinizle? Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, kelimelerin kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce. Bir yer var biliyorum, her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum, anlatamıyorum. Orhan Veli. Bazen insanın içinde bir şey vardır ama kelimeler yetmez. İşte şimdi Orhan Veli'nin o güzel şiirini, anlatamıyorum şiirini dinledik. Orhan Veli şiirlerinde halkın diline yaklaştıran, sadece ama çok derin yazan bir şairdir. Garip akımının öncülerindendir. Günlük hayatı, sokaktaki insanları ve küçük mutlulukları şiirlerine hep taşımıştır.

Evet, şimdi de sıra aşkın en güzel halini, en yaralı halini anlatan şairimizdeyiz. Hadi bakalım, bulabilecek misiniz bakalım kimmiş bu şair? Biliyorum sana giden yollar kapalı. Üstelik sen de hiçbir zaman sevmedin beni. Ne kadar yakından ve arada uçurum. İnsanlar, evler, aramızda duvarlar gibi. Uyandım, hep seni düşündüm. Yalnız seni, yalnız senin gözlerini. Sen bayan nihayet, sen ölümüm, kalımım. Ben artık adam olamam, bu derde düşeli. Şimdilerde bir köpek gibi koşuyorum oradan oraya. Yoksa gururlu bir kişiyim aslında, inan ki. Anımsamıyorum yarı dolu bir bardaktan su içtiğimi ve içim götürmez kenarından kesilmiş ekmeği. Kaç kez sana uzaktan baktım 5:45 vapurunda. Hangi şarkıyı duysam biçim bizimmiş gibi söyledim. Tek yanlı aşk kişiyi nasıl aptallaştırıyor, nasıl unutmuşum senin bir başkasını sevdiğini. Çocukça ve seni üzen girişimlerim oldu. Bağışla, bir daha tekrarlanmaz hiçbiri. Rastlaşmamak için elimden geleni yaparım. Bu böyle pek de kolay değil gerçi. Alışırım seni yalnız düşüncelerde okşamaya. Bunun verdiği mutluluk az da olsa. Çıkar giderim bu kentten, daha olmazsa sensizliğin bir adı olur, bir anlamı olur belki. İnan, belli etmem, seni hiç rahatsız etmem. Son isteğimi de söyleyebilirim şimdi. Bir gece yarısı yazıyorum bu mektubu. Yalvarırım onu okuma. Çarşamba günleri. Evet, Cemal Süreyya'dan dinledik bu güzel şiiri. Her ne kadar arada heyecanlanıp da bazı kelimeleri birbirine karıştırsam da aslında çok okuduğum, sürekli tekrar ettiğim şiirlerdir ama heyecandan bazen de hızlı okuma aşkıyla, şevkiyle, size ulaştırma şevkiyle bazı yerlerini biraz kaydırsam da Cemal Süreyya'nın zarif, çarpıcı, aşkı dolu dolu yaşatan o şiiri sizlerleydi. Biliyorum sana giden yol diye.

Seni anlatabilmek, seni iyi çocuklara, kahramanlara, seni anlatabilmek, seni namussuza, halden bilmeze, kahpe yalana. Ard arda kaç zemheri, kurt uyur, kuş uyur, zindan uyurdu. Dışarıda gürül gürül akan bir dünya, bir ben uyumadım. Kaç leylim bahar, hasretinden prangalar eskittim. Saçlarına kan gülleri takayım, bir o yana, bir bu yana. Seni bağırabilsem seni dipsiz kuyulara, akan yıldıza, bir köprü çöpüne varana, okyanusun en ıssız dalgasına, düşmüş bir kibrit çöpüne, yitirmiş tılsımını ilk sevmelerin, yitirmiş öpücükleri. Payı yok apansız inen akşamdan, bir kadeh, bir cigara dalıp gidene. Seni anlatabilsem seni, yokluğun cehennemin öbür adıdır. Üşüyorum, kapama gözlerini.

Hasretin en ağır, sevdanın en dirençli halini dinledik. Kimden dinledik? Ahmet Arif'ten dinledik. Hasretinden prangalar eskittim dedi.

sana gitme demeyeceğim. Üşüyorsun, ceketimi al. Günün en güzel saatleri bunlar. Lütfen ama lütfen yanımda kal. Sana gitme demeyeceğim. Gene de sen bilirsin. Yalanlar istiyorsan yalanlar söylerim. Ama incinirsin. Sana gitme demeyeceğim. Ama gitme Lavinia. Adını gizleyeceğim. Sen de bilme Lavinia. Evet, Özdemir Asaf'ı anmasak olmazdı. Kısa ve öz şiirleriyle hayatımıza ışık tutan sevgili Özdemir Asaf. Onun o güzel şiiri Lavinia şiiri sizlerleydi.

Artık demir almak günü gelmişse zamandan, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol, sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. Rıhtımda kalanlar bu seyahatten elemli, günlerce siyah ufuka bakan gözler nemli. Biçare gönüller, ne giden son gemidir bu, hicranlı hayatın ne de son matemidir bu. Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler, bilmez ki giden sevgililer dönmeyecek. Birçok giden her biri memnun ki yerinden, birçok seneler geçti dönen yok ki seferinden. Yahya Kemal Beyatlı'nın o güzel şiirini dinledik. Şimdi de o güzel şiire yapılmış o güzel besteyi dinleyelim. Ve kimin sesinden? Tabii ki Müslüm Gürses'in. Allah rahmet eylesin.

Evet sevgili dinleyiciler, ufak bu teknik arızadan dolayı çok özür diliyorum. Neden? Çünkü kullanmış olduğum müzik programını oğlumla beraber kullandığımız için şimdi o büyük ihtimalle arabasına bindiği için direkt program onu açıyor. Devam edebiliyor muyuz? Evet edebiliyoruz. Çok özür dilerim.

0: olsun.
1: Yerin seni geçtiği kadar ağırsın, kanatların çırpındığı kadar hafif, kalbinin attığı kadar canlısın, gözlerinin uzağı gördüğü kadar genç, sevdiklerin kadar iyisin, nefret ettiklerin kadar kötü. Ne renk olursa olsun, kaşın gözün karşındakinin gördüğü renksin. Yaşadıklarını kâr sayma, yaşadığın kadar yakınsın sonuna. Ne kadar yaşarsan yaşa, sevdiğin kadardır ömrün, gülebildiğin kadar mutlusun. Üzülme, bil ki ağladığın kadar güleceksin. Sakın bitti sanma her şeyi. Sevdiğin kadar sevileceksin. Güneşin doğuşundadır doğanın sana verdiği değer ve karşındaki değer verdiğin kadar insansın. Bir gün yalan söyleyeceksen eğer, bırak karşındaki sana güvendiği kadar insansın. Ay ışığındadır sevgiliye duyulan hasret ve sevgiline hasret kaldığın kadar ona yakınsın. Unutma, yağmurun yağdığı kadar ıslaksın, güneşin seni ısıttığı kadar sıcak. Kendini yalnız hissettiğin kadar yalnızsın ve güçlü hissettiğin kadar güçlü. Kendini güzel hissettiğin kadar güzelsin. İşte budur hayat. İşte budur yaşamak. Bunu hatırladığın kadar yaşarsın. Bunu unuttuğunda aldığın her nefes kadar üşürsün. Ve karşındaki unuttuğun kadar çabuk unutulursun. Çiçek sulandığı kadar güzeldir. Kuşlar ötebildiği kadar sevimli. Bebek ağladığı kadar bebektir. Ve her şeyi öğrendiğin kadar bilirsin. Bunu da öğren. Sevdiğin kadar sevilirsin. Ve bu güzel şiir kime aitti? Tabii ki Can Yücel'e.

0: Saatlerimiz şu anda 19.48'i gösteriyor. Kapanışa doğru yaklaşırken Cahit Onan, ben ondan şiir dinlemeyi çok seviyorum. Bu güzel şiiri ona bırakıyorum. O okusun. Buyurun. Hep beraber dinleyelim.
1: Gülcenin gülleri ve beyaz yatak. Kanadı kırık kuş merhamet ister. Ah, senin yüzünden kana batacak monlar olsa. Siyah güller, ak güller. Olur aya karşı kirli çakallar, bakar ürkek ürkek tavşanlar da. Mona Rosa, bugün bende bir hal var. Yağmur eğri eğri düşer toprağa. Olur aya karşı kirli çakallar. Zeytin ağacının karanlığıdır elimdeki elma ile başlayan. Bir yakut yüzükte aydınlanan var. Sıcak ve minnacık yüzündeki kan zeytin ağacının.

parmaklar en ıssız yerlerde açar. Ne vardır her vahşi çiçekte gurur, bir mumun ardında bekleyen rüzgar. Işıksız ruhumu sallarda durur. Zambaklar en ıssız yerlerde açar.

bir nar çiçeğine eziyor gibi. Ellerinden belli olur bir kadın.

Açma pencereyi. Perdeleri çek. Mona Rosa, seni görmemeliyim. Bir bakışın ölmem için yetecek. Anla Mona Rosa. Ben öteliyim. Açma pencereyi. Perdeleri çek.

zaman çabuk çabuk geçiyor ormanlar. Saat 12'dir. Söndü lambalar. Uyu da turnalar girsin rüyana. Bakma tuhaf tuhaf göğe bu kadar. Zaman ne de çabuk geçiyor ormanlar.

Akşamları gelir incir kuşları, konarlar bahçenin incirlerine. Kiminin rengi ak, kiminin sarı. Ah, beni vursalar bir kuş yerine. Akşamları gelir incir kuşları. Ki ben Mona Rosa bulurum seni. İncir kuşlarının bakışlarında. Hayatla doldurur bu boş yelkeni o masum bakışlar. Su kenarında. Ki ben Mona Rosa.

kırgın kırgın bakma yüzüme Rosa. Henüz dinlemedin benden türküler. Benim aşkım uymaz öyle her saza. En güzel şarkıyı bir kurşun söner. Kırgın kırgın bakma yüzüme Rosa. Yağmurlardan sonra büyürmüş başak. Meyveler sabırla olgunlaşmış. Bir gün gözlerimin ta içine bak. Anlarsın ölüler niçin yaşamış. Yağmurlardan sonra büyürmüş başak. Artık inan bana muhacir kızı. Dinle ve kabul et itirafımı. Bir soğuk, bir garip, bir mavi sızı alev alev sardı her yanımı. Artık inan bana muhacir kızı. Altın bilezikler o kokulu ten. Cevap versin bu kanlı kuş tüyüne. Bir tüy ki can verir bir gülümsese. Bir tüy ki kapalı geceye güne. Altın bilezikler o kokulu ten.

siyah güller, ak güller, gülcenin gülleri ve beyaz yanak. Kanadı kırık kuş merhamet ister. Ah, senin yüzünden kana batacak.

Evet, son dinlemiş olduğunuz şiir Sezai Karakoç'a aitti. Onun o güzel şiiri Mona Rosa şiiri, ben dinlemekten çok keyif aldığım şiir, sizlerle beraber oldu. Aslında daha kimler vardı, kimler vardı? Cemal Süreyya vardı, Turgut Uyar vardı, Yahya Kemal Beyatlı vardı, Cahit Zarifoğlu vardı ve Necip Fazıl Kısakürek de vardı tabii ki, ama bir saatlik programa sığdırabildiğim kadar bu gönül dostlarından sığdırdım. Eğer şiirle dolu harika bir program sunmaya çalıştım sizlere. Umarım hoşunuza gitmiştir, umarım beğenmişsinizdir. Umarım gönlünüze, kalbinize, hayatınıza, bir yerlerinize dokunmuşumdur. Farklı şiirlerin farklı kapıları açtığı bir programı geride bıraktım. Bir dahaki haftaya başka arkadaşlarım sizlerle beraber olacaklar. Saatlerimiz her zaman 19.00'ı gösterdiğinde radyonuz açık olsun. Burada sizlerle beraberiz. Radyo Ata'dan hepinize tekrar iyi akşamlar. Benimle beraber kaldığınız için çok teşekkürler. Allah'a emanet olun. Bir dahaki haftaya görüşmek üzere.